Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

ตอนยังคนอยู่นะ

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'yla ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompou, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompou, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompou ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompou, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompou, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün çok tanınmış bir Alman efsanesi olan Faust'tan söz etmek istiyorum. Faust, 15. yüzyılda yaşamış, Johann Faust'un hayat hikayesine dayanan klasik bir Alman efsanesinin baş kahramanıdır. Simyacı ve bilgin Faust, son derece başarılı olmasına rağmen hayatından memnun değildir. Kendini ve bilgisini yetersiz bulur. Bu da onu bir yol ayrımında şeytanla anlaşma yapmaya, ruhunu sınırsız bilgi ve dünyevi zevkler karşılığında takas etmeye iter. Günümüzde de Faust, manevi değerlerin güç ve maddi kazanç için feda edilmesinin simgesi olarak kültüre yerleşmiştir. Faust efsanesi çağlar boyunca yeniden yorumlanan birçok edebiyat ve müzik eserine temel olmuştur. Biz de şimdi Franz Liszt'in Avusturyalı romantik şair Nikolaus Lenau'nun Faust şiirinden esinlenerek bestelediği 4 el piyano için danslarını dinleyelim.

Franz Liszt'in 599 eser sayılı 4 el piyano için bestelediği Mefisto Valsi'ni piyanist Güher ve Süher Pekinerler'in yorumundan dinledik. Faust efsanesine ilgi duyanlar arasında Richard Wagner'i de sayabiliriz. Wagner, Faust uvertürünü 1840 yılında besteledi. Goethe'nin Faust'una dayanan senfoninin birinci bölümü olarak tasarlanmıştı. Ancak Wagner planladığı senfoniyi yazmaktan vazgeçmiş ve bunun yerine diğer taslak bölümlerden fikirler içeren tek bölümlü bir konser uvertürü bestelemiştir. 1855 yılında son şeklini alan uvertürü dinliyoruz şimdi.

Richard Wagner'in Faust uvertürünü Şef Hermann Abendroth yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Efsanenin erken anlatımlarında Faust, ilahi bilgi yerine insan bilgisini tercih ettiği için geri dönülmez bir şekilde lanetlenmiştir. Kutsal metinleri reddedip kendini teoloji doktoru olarak değil, tıp doktoru olarak anıyordu. Bu efsanenin çeşitli versiyonlarını içeren küçük kitapçıklar 16. yüzyılda Almanya genelinde popülerdi. Hikaye İngiltere'de Christopher Marlowe tarafından popülerleştirildi ve Marlowe 1592 yılında bu hikayeyi Doktor Faustus'un Trajik Tarihi adlı oyununda klasik bir şekilde ele aldı. Sevgili dinleyiciler, şimdi dinleyeceğimiz Franz Liszt'in Faust Senfonisi 5 Eylül 1857'de Weimar'daki Goethe-Schiller anıtının açılışı için ilk kez seslendirildi. Eserin Mephisto başlıklı 3. bölümünü dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Franz Liszt'in Faust Senfonisi'nin Mephisto başlıklı 3. bölümünü Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Goethe'nin Christopher Marlowe'dan 200 yıl sonra hikayeyi yeniden ele alışında Faust, Gretchen adlı dindar bir kızı baştan çıkarır ve yaşadıkları aşk sonrasında kız intihar ederek ölür. Ancak birçok maceradan sonra Faust, hayatını mahvettiği kız da dahil olmak üzere tövbekar kadınların müdahalesiyle lanetten kurtulur. Gretchen dendiğinde Franz Schubert'in ünlü Lied'i gelir hemen aklımıza. Genç kızın Faust tarafından nasıl baştan çıkartıldığını anlattığı bu Lied'in sözlerini Schubert, Goethe'nin dizelerinden almıştır.

Franz Schubert'in Çıkrık Başında Gretchen adlı liedini piyanoda Christoph Eschenbach eşliğinde René Fleming'den dinledik. Charles Gounod, 5 perdelik Faust operasını Michel Carré'nin oyunu üzerine besteledi. Carré ise oyununu Goethe'nin Faust'una dayandırmıştı. Bu yıllarda Fransa'da da Faust efsanesi popüler olmuş, sahnede çok kereler oynanmıştı. Gounod'un operası ise ilk kez Paris'te 1859 yılında sahnelendi ve başarısı üzerine bir sonraki yıl İtalya ve Almanya'yı kapsayan geniş bir turne ile dünyaya açıldı. Franz Liszt, Gounod'un operasının ikinci perdesinde yer alan Vals ve Düeti 1861 yılında piyanoya uyarladı ve bugün de çok sık seslendirilen ve sevilen bir eser olarak piyanoda harcına kattı. Dinliyoruz.

Franz Liszt'in Gounod'un Faust operasından piyanoya uyarladığı 407 eser sayılı parçayı Jean-Yves Thibaudet'in yorumundan dinledik. Faust efsanesine ayırdığımız bu programın da böylece sonuna geldik. Yeni bir Müzik İçinde Öyküler programında buluşuncaya dek neşe ve barış dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Dame Myra Hess, 12 yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik Akademisi'ne giren 17 yaşında efsanevi orkestra şefi Sir Thomas Beecham'la sahne alan İngiliz piyanist Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Ulusal Galeri'de verdiği bir dizi konserle ünlüdür. Savaş sırasında bombalar isabet eder korkusuyla Londra'daki müzik mekanları kapatılmış, Hess Ulusal Galeri'yi öğle arası konserlerine ev sahipliği yapmak için kullanma fikrini ortaya atmıştı. Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçaklarının hedefi olmamak için tüm konser salonlarının gece karartıldığı bir dönemde Londra bombardımanı sırasında 6 yıl boyunca yaklaşık 2000 öğle konseri düzenleyerek büyük üne kavuştu. Konserler Trafalgar Meydanı'ndaki Ulusal Galeri'de yapıldı ve Hess'in kendisi de bu konserlerin 150'sinde sahne aldı. Londra halkının moralini yüksek tutmaya yaptığı bu katkıdan dolayı Kral 6. George 1941'de ona Britanya İmparatorluğu nişanının Dame Commander unvanını verdi.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını Primitive Vista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Mutfak Dedikodusu.
1: Mozart sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a, "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış. Bariton Leonard Warren, 1960 yılında Metropolitan Operası'nda Verdi'nin "Morir Tremenda Cosa" (Ölmek Çok Önemli Bir Şey) aryasını seslendirmeyi bitirdiği sırada sahnede hayatını kaybetmiş.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Keman konçertoları içinde en zengin ve en baştan çıkarıcı olanı Max Bruch tarafından yazılmıştır. Joseph Joachim.

Müziksever'de Max Bruch'la ilgili bir şeyler söylediğinizde onlardan duyacağınız ilk söz keman konçertosu olacaktır. Bestelenişinden bu yana Bruch'un keman konçertosuna yönelik ilgi hiç azalmadı. Hatta bestecinin cenazesinde dahi konçertonun o muhteşem adagio bölümü çalınmıştı. Alman besteci yaşadığı yıllarda büyük ün yapmıştı ama ölümünden sonra birkaçı dışında hemen hemen tüm eserleri unutulup gitti. İşin asıl ilginç yanı, Max Bruch çok iyi bir piyanisti ama en sevdiği enstrüman keman olduğu için piyanist Bruch ruhumuzu doyasıya besleyen en duygulu sayfalarını keman için bestelemişti.

piyano müziğim sıkıcı ve önemsiz. 10 yıldır piyano için tek bir nota bile yazmadım. Aslında enstrümanla ilgilenmediğim için piyano için hiçbir şey yaratamıyorum. Max Bruch'un mektuplarındaki piyano hakkındaki olumsuz görüşlerini okurken ve hayatının sonlarına doğru yazdığı iki piyano ve orkestra için La Bemol Minör Konçertosunu dinlerken bunların aynı kalemden çıktığına inanmak zor. Bu konçerto Amerikalı piyano ikilisi Sutro kardeşlerin siparişi üzerine bestelenmişti ama daha ziyade bestecinin onların piyano çalışından etkilenmesi konçertonun bestelenmesinin ana nedeni olmuştu. Konçerto aslında ork ve orkestra için yazılmış bir süitin yeniden ele alınışıydı. Ancak zaman içinde eser daha tuhaf değişimlere maruz kaldı. Sutro kardeşlerin eserin üzerinde Bruch'tan habersiz başka değişiklikler yapmalarının ardından 50 sene boyunca eser unutulmaya yüz tuttu. Neyse ki konçertonun özgün kopyaları meydana çıktı ancak eserin değeri tartışılmaya devam etti. Ama neticede iki piyano için konçerto müzik dünyasına geri dönmüştü.

Kariyerinin sonlarına doğru Buru, Hamburg Konservatuarı'nda teori öğretmeni ve yetenekli bir klarnetçi olan oğlu Max Felix için iki eser yazdı. Opus 83, klarnet, viola ve piyano için 8 parça ve klarnet, viola ve orkestra için Opus 88, konçerto. Buru, alto ses aralığının yumuşak tınısını çok sevdiği için her iki eserde de klarneti viola ile birleştirdi. Buruh'un klarnet konçertosu neredeyse hiç bilinmiyor ancak 8 parça günümüzde yeniden ilgi görüyor. 8 parça Buruh'un 42 yıl boyunca hiç oda müziği eseri bestelememiş olmasının ardından oda müziğine dönüşünde temsil ediyordu.

ruh 80. yaş gününü huzur içinde geride bırakırken yaratıcı çabalarının geç bir döneminde oda müziğine geri dönmeyi seçti. İki yaylı çalgılar beşlisi ve bir yaylı çalgılar sekizlisi besteledi. Öldüğünde bu eserler henüz yayınlanmamıştı ve nihayet yayınlandıklarında da opus numaraları olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde müziğin orkestra tınısına yaklaştığı birçok pasaj yer aldı.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir yorumcuya odaklanacağımız bir program hazırladım sizler için. Bir violonsel sanatçısı olsam da kendisinin çok büyük bir hayranı olduğum, onun eşsiz yeteneği ve kusursuz müzikalitesinden ilham aldığım dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerini dinleteceğim sizlere. Günümüzün tartışmasız en harika trompet sanatçılarından biri olan Sergei Nakaryakov. Kariyeri çok büyük başarılarla dolup taşan sanatçı, trompet repertuarında yetinmemiş, keman ve violonsel gibi yaylı enstrümanların repertuarlarından da eserleri trompete uyarlayarak kaydetmiştir. Gerçek anlamıyla bir virtüöz olan bu büyük sanatçı, bana sorarsanız uyarladığı bu eserleri çoğunu o enstrümanı çalan birçok sanatçıdan daha iyi çalıyor. Lafı uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak repertuarın en ünlü eserlerinden Arutyunyan'ın trompet konçertosunu Sergei Nakaryakov, Maestro Andrei Boreyko ve Yena Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Açılışı standart trompet repertuarından bir eserle yaptıktan sonra sıra sanatçının olağanüstü teknik kabiliyetiyle dinleyicilerde şaşkınlık ve hayranlık yaratan kayıtlarına geldi. Sanatçının çok genç yaşlardayken kaydettiği No Limit adlı albümünden dinleyeceğimiz ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın en meşhur keman eserlerinden biri olan Introduction and Rondo Capriccioso. Eseri Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sırada bir violonsel eseri var. Sanatçının aynı albümde kaydettiği repertuarımızın en önemli ve sevilen eserlerinden biri olan Çaykovski'nin Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar adlı eserini yine Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bu müthiş kayıtların ardından az evvel dinlediğimiz sanatçının No Limit albümünden sadece birkaç yıl önce daha 17-18 yaşlarındayken kaydettiği Virtuoso Music for Trumpet adlı albümünden keman repertuarının en ünlü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Waxman'ın Kahneman Fantasy adlı eserini Sergei Nikarayakov ve piyanist partneri ayrıca bu eseri trompet ve piyano için düzenlemiş olan Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Yine bir keman eseriyle veda edeceğim sizlere. Roman besteci Grigoraş Diniku'nun Hora Staccato isimli eserini sadece 15 yaşındayken kaydeden Sergei Nakaryakov ve piyanist partneri Aleksandr Markoviç'ten dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta varlıklarıyla onur duyduğumuz genç sanatçılarımızdan gerçekten çok genç bir sanatçıyla birlikteyim. Henüz 2010 yılında doğduğunu söylersem herhalde ne kadar genç olduğun 16 yaşındasın değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili Yiğit Yüksel'le birlikteyiz. Yiğit hem piyanist hem besteci. Onun müzik yaşamını konuşacağız elbette. Fakat ben onu geçen yıl çok sevgili Onur Özmen'in kompozisyon öğrencisi olarak tanıdım. Ve sevgili Onur buraya programa konuk olarak geldiğinde Yiğit'in çaldığı bir bestesini getirmişti.
1: Evet.
0: O sıralarda yani 3-4 Mayıs 2025'te İPA'nın Uluslararası Piyano Profesyoneller Birliği'nin piyano yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olduğunu
1: Evet, Türkiye ayağında birinci oldum.
0: Gördüğüm zaman bir dergide yazıyorum. O dergiye konuk olmasını istemiştim ve uzun uzun müzik yaşamını da öğrenmiştim. Bu hafta onu ikinci kez birinci olunca aynı yarışmada ve bir de altın madalya alınca programa davet etmeye karar verdim. Hoş geldin Yiğit'ciğim.
1: Hoş buldum Neşe Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi de biraz önce de söz ettim, başlayalım müzik eğitiminden diye. Samsun doğumlusun ve 2010
1: 2010
0: doğumlusun.
1: doğumluyum, evet.
0: Samsun'da başlıyor müzik yaşamın, değil mi?
1: Evet.
0: İstersen oradan başlayalım. 19 Mayıs Üniversitesi Devlet
1: Tabii ki.
0: Konservatuvarı.
1: Aslında ondan da önce başlıyor normalde. Şöyle anlatabilirim. Benim büyük kuzenimin bana verdiği bir kırık org vardı. Onunla oynayarak ben müziğe başladım. Annem ve babam bunu fark etti ve benim okulumun müzik öğretmenine bir piyano kursuna yazdırdı. Hala o zamanlar hobi olarak yapıyordum. Sonra benim absolut kulak olduğum bir yemek sırasında keşfedildi. Oradan da işte 19 Mayıs Üniversitesi Konservatuarı'nda çok kıymetli Profesör Olga Asanova hocamız vardı. Onunla işte 8-9 yaşından 13 yaşına kadar bir 5
0: 5,
1: yıllık bir
0: evet.
1: süreçte onunla çalıştım. Çok minnettarım kendisine. Çok her benim tüm müzikal temelim, tüm işte kulak doğaçlama her şeyi ben Olga Hoca sayesinde öğrendim. O yüzden çok müteşekkirim kendisine. Ve normalde ben son senemde, ortaokulun son senesinde hem Bilkent'in hem de Hacettepe'nin piyano bölümleri için hazırlanıyordum. Olga Hoca ile de çalışmalarımız o yöndeydi. Daha sonra Hacettepe'de lise kompozisyon bölümünün yeniden açıldığını öğrendim. İşte o sıralar bizim arkadaşımız Ares Altıkulaç orayı kazanmıştı. Yeniden bölüm açılmıştı.
0: Hem piyanoya hem kompozisyona çalışıyordun değil mi o ara?
1: Evet, o sıralar
0: Hazırlanıyordun.
1: aynen. Yani kompozisyon beste olarak yani kendi bir şeyler karalıyordum. Şimdiki gibi değildi tabii. Sonra Olga Hoca ile konuştuk bunu. Tamam buraya hazırlanalım dedi madem öyle. Buraya hazırlanmaya başladım. Sonra işte Onur Hoca ile de çalıştık. Buraya hazırlandım kendisiyle. Sonra 2024 yılında girdim sınava ve konservatuvarın kompozisyon bölümünü lisede kazanmış oldum.
0: Yani 2 yıl öncesinden söz ediyoruz.
1: Tabii 2 yıl, 3 yıl falan geçti yani.
0: Evet,
1: 2-3 yıl
0: evet.
1: geçti.
0: Gerçekten büyük başarılar var. Onlardan o yarışmadan da söz edeceğiz elbette ama
1: Tabii.
0: ben öncesinde pek çok piyanisten, hepimizin tanıdığı piyanistlerden ustalık sınıflarım var değil mi? Onlardan
1: Evet.
0: dersler almışsın. Senin için önemli olan hepsi önemli mutlaka ama
1: Kesinlikle.
0: yani Emre Şen, Gülsün Onay görüyorum buradan. Bir Gülnara Azizova ona bir ayırıyorum. Ona özel bir yer verelim. Çünkü onu sanıyorum elemelerden sonra ilk yarışmanın
1: Evet.
0: elemelerini kazanınca final aşamasından önce mi ders almıştın?
1: Evet, onunla final aşamasından önce şey yaptım, çalıştım kendisiyle. Oraya finale kadar hazırlandım ben kendi şeyine, Gülnar Hoca'yla. Ondan sonra da işte burayı kazandım. İPBA Türkiye'nin birinci altın madalyasını kazandım. Kendi grubumda uluslararası yarışmaya hak kazanınca da yine bu sene de Gülnar Hoca ile çalışmaya devam ettim ben. Bu programla beraber Beethoven Liszt Rautavaara programıyla ve yine uluslararası finale de onunla hazırlandım ben.
0: Evet, şimdi biraz belki çabuk geçtik ama bu değerli piyanistlerle hangi yıllarda nasıl çalıştın? Onlardan da söz edelim.
1: Tabii ki. Benim ilk masterclass deneyimim aslında 2023 yılında ben ADS İzmir Gülsün Onay Piyano Yarışması'nda ilk katıldım piyano yarışmasında. Orada böyle küçük küçük masterclasslar oldu. O da Emre Hoca vardı. Emre Şen, Gülsün Onay ve Hande Dalkılıç vardı. Onların hepsiyle böyle küçük küçük masterclasslar olmuştu. İlk deneyimim onunla oldu. Daha sonra aynı sene Gümüş Gülsün Hoca'nın özel davetiyle gittim ben o sene.
0: Olivier Gardon var galiba
1: Olivier
0: orada.
1: Gardon, Gabor Farkas ve yeniden Gülsün Hoca'yla, Gülsün
0: Evet.
1: Onay'la 13 gün boyunca masterclasslar yaptık. Daha sonra önce işte Emre Hoca'yla bir masterclass sanıyorum 2021 Aralık gibi olması lazım. Bir sonraki hafta da İbrahim Yazıcı'ya gitmiştik. İbrahim Yazıcı'nın piyano masterclass'ına gitmiştik. Yani bu şekilde Emre Hoca'yla da yakın zamanda çalışmışlığımız var. Aslında yarışma öncesi iki kere gittim ben Emre
0: Evet,
1: Hoca'ya. Onda
0: evet.
1: çok büyük katkıları oldu tabii ki de
0: Evet.
1: yorumuma.
0: Bu biraz sonra dinleyeceğimiz eserinde de büyük katkısı var sanıyorum
1: Kesinlikle.
0: kayıt aşamasında.
1: Evet, kayıt aşamasında.
0: Bu eserden biraz söz edelim mi?
1: Tabii
0: Bu
1: ki.
0: Finlandiyalı çok ünlü bir besteci. Sibelius'tan sonra ikinci
1: Evet,
0: bildiğimiz.
1: Sibelius'tan sonra ikinci Finlandiyalı büyük diyebileceğim bir besteci. Ben dünyanın da diyebileceğim besteci Rautavaara. Yakın zamanda ölen besteci, 2016 civarlarında ölüyor. Doğum yılını çok hatırlayamadım. Ya Rautavaara Finlandiya kültürünü de aslında kendince yansıtmayı seven bir besteci. Tıpkı Sibelius gibi. Ama çağdaş bir anlamda şu anki modern müzik diye dediğimiz anlamda bence çok üst düzey yansıtabilen besteci. Simetri takıntısı olan bir besteci aslında, simetriye çok sevgisi olan besteci. Hatta bir eserinin program notunda da anlatıyor bunu. Narcissus eserinin program notunda anlatıyor. Simetriye sevgisini işte Sibelius Akademi'ye girdiği andan başladığını söylüyor ve böylece Narcissus'u yazıyor. Simetrik eser. Daha sonra işte simetrik prelütler gibi eserlerini yazıyor ve piyano için ayrı orkestra, oda müziği, operalar, senfoniler çok büyük bir geniş bir kataloğu var ve bence çok büyük bir Finlandiyalı, neyse yani Finlandiya'dan çıkmış en büyük ikinci besteci diyebiliriz.
0: Evet, bu yarışmanın finalinde Beethoven, Liszt ve Rautavaara var. Onların
1: Evet.
0: eserlerini seslendirmişsin. Şimdi yarışma performansını dinleyeceğiz. Bu ikinci sonat
1: Evet,
0: değil
1: ikinci
0: mi?
1: piyano sonatı.
0: İkinci piyano sonatı The Fire
1: The
0: Sermon.
1: Fire Sermon.
0: Evet, onu dinleyelim. Çok hoş bir eser bu arada.
1: Kesinlikle.
0: Çok hareketli başlıyor. Tabii doğal olarak biraz yavaşlıyor ama sonunda da yine enerjik
1: Patlayıcı bir patlayan bir
0: bitiyor.
1: bitiş.
0: Dinliyoruz. Sonra sevgili Yiğit Yüksel'le söyleşimize devam edeceğiz.

0: Finlandiyalı besteci Rautavaara'nın ikinci piyano sonatını dinledik. The Fire Sermon, Yiğit Yüksel'in birincisi altın madalya yarışmasındaki performansıydı. Yiğit Yüksel'le söyleşimize devam ediyoruz. Ben burada ailenden söz etmek
1: tabii
0: istiyorum,
1: ki,
0: anne
1: ki,
0: babadan
1: ki.
0: Söz etmek istiyorum. Onların emekleri çok büyük. Çünkü seninle birlikte Samsun'dan Ankara'ya geldiler ki öncesinde de senin her türlü ustalık sınıfında onlar da vardı.
1: Evet.
0: O aşamalardan söz eder misin? Sanıyorum konservatuvara başlamadan önce de onlar seninle birlikteydi.
1: Evet. Yani tabii ki de her zaman annem babam çok destek çıktı, fedakarlık yaptı ama en büyük fedakarlığı, en büyük emeği bence babam verdi diyebiliriz. Çünkü babam tüm her şeyi, ben daha çok bilmediğim için o zamanlar her şeyi babam araştırdı. Kontağı okurdu, masterclass'lara onunla gittik. Şeyi de anlatayım hatta size. Ben Onur Hoca'yla konservatuar hazırlığına 2024'ün Şubat'ına başladım. Sınava kadar biz çalıştık, Haziran'a kadar. Ve biz Samsun'dan Ankara'ya her hafta sonu, her cumartesi günü gece 3'te kalkardık. Ve işte 6 saatlik bir araba yoğunluğuyla Ankara'ya giderdik. Orada işte bir yemek yiyip dinlenip 2 saatlik bir ders yapardık Onur Hoca'yla. Sanıyorum işte 11'de başlardık, 1'de biterdi. 1'de yola çıkardık, 1-6 saat daha geri
0: Evet.
1: oradan arabayla Samsun'a dönerdik. Babam
0: Evet.
1: her zaman en büyük destekçimdi ve en büyük fedakarlıkları o yaptı. Annemin emeği zaten ayrı, şüphesiz tabii ki
0: Evet,
1: de
0: evet, evet.
1: psikolojik anlamda da burada da bahsetmiş olayım. Annem hem 20 yıllık bir öğretmen, aynı zamanda aile danışmanı, hem de işte hem sosyoloji mezunu, psikoloji kavramlarında da alanlarında da aslında çok bilgili bir insan. Bu süreçte çok çok yardımcı oldu psikolojik
0: Evet,
1: anlamda.
0: evet.
1: Yani anne babama her zaman müteşekkirim, her zaman minnettarım bu
0: Evet, biz
1: konuda.
0: de teşekkür ediyoruz. Gerçekten senin yetişmende çok büyük
1: Kesinlikle.
0: emekleri var. Şimdi sevgili Yiğit'in kayıtları, çok güzel kayıtları getirmiş. Artık bundan sonra sanıyorum bestelerini
1: Artık bundan
0: dinleyeceğiz.
1: sonra beste
0: Evet.
1: kronolojik.
0: Şimdi Opus 2.
1: Evet.
0: Yani Opus 1, Opus 2 şu anda bayağı Opus 33'e mi geldi?
1: 33. Evet, 33'ü
0: 33.
1: yazıyorum.
0: Yani 2 senede korkunç bir ilerleme. Yani Hacettepe'nin gerçekten bu bölümün çok büyük etkisi oldu mutlaka.
1: Her zaman çizdi. Yani %100 gerçekten çok
0: Onur
1: çok büyük
0: Hoca'nın,
1: etkisi.
0: Onur
1: Onur Hoca'nın.
0: Özmen'in.
1: Evet.
0: Yani gerçekten öyle. Opus 2, birinci sonatın bölümlerini dinleyeceğiz biraz sonra. Anlatır mısın bize nasıl bir eser bu?
1: Tabii ki ya, Opus 2 piyano sonatına ben şöyle bir fikirle yola çıktım. Kendi dilimi hala oluşturmaya çalışıyorum tabii. Her bölüm belirli bir besteciye saygı niteliğinde, bir atıf niteliğinde. Yani tabii ki de tarz kopyalama ya da aşırtma değil. Ama bir atıf niteliğinde, yani bu bestecilere ne kadar benzeyip kendi dilime nasıl yansıtabilirim diye kendi isteğimle.
0: Etkileniyorsunuz mutlaka.
1: Kesinlikle çok büyük öykünme var yani tüm bölümün genelinde böyle. Birinci bölümün şaka adı ve Shostakovich ve Haçaturyan'a saygı niteliğinde bir bölüm. Shostakovich'in bu sarkastik şaka Sauskeltzando karakterini tamamen yansıtmaya çalıştığım bir bölüm. Kesinlikle birinci tema ve köprü kısmında serginin. İkinci temada Haçaturyan kısmına giriyoruz. Haçaturyan'ın biliyorsunuz işte Spartacus ve Frigyalo Ajaccio'da kullandığı karakterler, daha sentimental eserlerinde kullandığı o duygusal insanın içine işleyen karakterleri de ikinci temada yansıtmaya çalıştım. Koda da, tabii serginin kodasında ilk defa makamsal bir etki giriyor. Sol elde hüzdan tetrakorduyla, yani fa diyeze aktardım, fa diyez, sol, la, si bemol, bu hüzdan tetrakorduyla gelişen bir tema var burada, daha var. Gelişmede bunlar karışıyor, yeni temalar geliyor. Hatta gelişmenin sonunda küçük bir türkü var, kesinlikle duyulacaktır, anlaşılacaktır. Ve yeniden sergiye bu şekilde dönüyoruz birinci bölümde. İkinci bölüm Rautavaara'ya saygı niteliğinde.
0: Öyle mi?
1: Evet. Rautavaara'da tabii ki en etkilendiğim dönemlerden bir tanesiydi o zamanlar. Çünkü konçertosun, işte birinci konçerto, Narcissus, Etütler, işte Manhattan Trilojisi, hep bu eserleri dinlediğim dönemlerdi. Rautavaara'nın simetri ve fraktallara en çok takıntısı vardı. Bunu da işte hem zaten formun simetrisi ABA, hem de o fraktallar kısmında işte her bölme, her A işte A ve B bölmesi kendi içinde bir üç bölmeli şarkı formunda ayrılıyor. Bu da işte oradaki fraktal hissini en azından formal olarak yansıtmaya çalışıyorum. Üçüncü bölüm rondo ise Stravinsky ve Ligeti. Bu dönem en çok dinlediğim eserlerden bir kere Stravinsky Ateş Kuşu Balesi ve Bahar Ayini Balesi. Hatta o zamanlar neredeyse ezberlemiştim, sürekli dinliyordum. Ve Ligeti'nin de işte her türlü eserini dinliyordum. Ligeti çok, yani belirli dönemleri olan polistilist diyebileceğimiz bir besteci aslında. Onun Rumen konçertosu var, orkestra için çok dinliyordum. Ve aslında eserin karakteri, temanın karakteri, özellikle A temasının karakteri çok Rumen konçertosuna benziyor. Stravinsky'e atıf olan kısım ise polimodalite. Stravinsky polimodalite ve politonalite çok kullanan bir besteci. Eşlik ve ezgi aslında iki ayrı modda. Burada kullanıyoruz. B bölmesinde daha koyu bir vals fikri. Benim aslında orada yazmak istediğim ama daha sonra şey yaptığım bir kış tabağı. Aslında çok kış tabağı şeyi gibi başlayan bir vals fikri var. Yeniden A bölmesi zaten gayet benzer. C bölmesi daha karanlık, daha nabız üstüne yazılmış bir bölüm. Bu artık kendi özgün yazdığım bir şey. Burada çok bir atıf yok. Sonra A'ya aynı şekilde geri dönüyoruz. Bu şekilde açıklayabilirim.
0: Evet, çok güzel açıkladın gerçekten. Ben hiç araya girmedim. O kadar bilerek anlatıyorsun ki
1: Ya
0: yani
1: teşekkür ederim.
0: gerçekten özümsemişsin artık eseri. Öyle
1: Teşekkür
0: geliyor gerçekten. Dinleyince de sanıyorum dinleyicilerimize öyle gelecek. Biz eserin birinci
1: ederim.
0: ve
1: Üçüncü
0: üçüncü
1: bölümleri.
0: bölümlerini dinleyelim şimdi. Yiğit Yüksel eserini kendisi seslendiriyor.

0: Yiğit Yüksel'in birinci piyano sonatının opus 2 değil mi? Birinci piyano
1: Evet.
0: sonatının birinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Yiğit Yüksel kompozisyon eğitimine devam ediyor Hacettepe
1: Evet,
0: Üniversitesi
1: aynen.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı'nda. Onur Özmen'in kompozisyon öğrencisi.
1: Öğrencisi,
0: Onun
1: evet.
0: dışında piyano öğrencin piyano eğitimini kim veriyor?
1: Yardımcı piyano eğitimim şu anda doktor öğretim görevlisi Melis Soyarsan Ataç. Kendisiyle ikisini devam ediyorum. Solfej ve armoni derslerimize de Mustafa Burak Soykan hocamız giriyor şu an.
0: Onlarla devam.
1: Devam.
0: Lise 2, önümüzdeki yıl lise 3
1: Lise
0: mü?
1: 3 olacağım,
0: 3
1: evet.
0: Olacak, evet. Çok genç olduğunu söylemiştim. Yani yolun açık olsun gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani gerçekten çok önemli. Şimdi bestelerini dinliyoruz çünkü birer birer.
1: Evet.
0: Sırada Opus 8'e geldik.
1: Evet.
0: Solus, ne demek solus? Biraz soloyla ilgili tek başına
1: Evet.
0: filan gibi mi?
1: Onda solus, normal solus 3 parçalık bir eser döngüsü. Bu eser dinleyeceğimiz şimdi solus 1 solo keman için. Solus'un Latince çevirisi Türkçe yalnızlık. Ve benim burada en çok yansıtmaya çalıştığım aslında yansıtmayı amaçladığım şey. Yalnızlığın işte belirli psikolojik seviyelerde nasıl hissedildiği, nasıl insana işlediği diyebilirim. Eser arka arkaya bağlanan 4 kısa bölümden oluşuyor. Toplam 8 dakika falan galiba.
0: Solo keman için,
1: solo keman için yazıldı.
0: Yazılmış.
1: Birinci bölüm intus, içe doğru demek Türkçe'de. Eserin çekirdeği olan 3 notalık motifi ilk başta tanıtıyorum orada. Sol, mi, bemol, la. Tüm eser boyunca da diğer bölümlerde de duyulan bir motif. Eserin bir çekirdek motifi. Burada ilk başta yalnızlığın kabullenilişi, artık insanların biraz da böyle hikayesel bir kurgu vardı aklımda. İnsanların işte merkez karakterden yavaş yavaş ayrılıp artık tamamen kimse yok, tek bir kişi olarak anlatılması. İşte bunu fark ediyor önce, sonra bunu fark edip kendine kızıyor, sinirleniyor. En sonunda bir sessizlik. Ufaktan bir kabulleniş var sonra hala aynı bölümde. Sonra yeniden 3 notalık motif yeniden geliyor. İkinci bölüm Fraktura, sinirlenmenin yeniden gelmesi. Artık burada iyice aynaya bakıp aynayı kırma seviyesinde bir sinirlenme görüyoruz. Ayak vurma, çeyrek tonlar gibi de perküsif efektler de var. Üçüncü bölüm solilokuyum, iç monolog demek. Aslında kendi kendine bir diyalog. İki zıt karakter de var aslında. En kısa bölümü bu solilokuyum ama iki zıt karakteri bir şekilde göstermeye çalıştım. Dördüncü bölümde esere ismini veren bölüm Solus. Artık burada yalnızlığın iyice kabullenilişi ve ebedi huzura dönüş. Artık iyice arkama yaslanıyorum. Ben yalnızlığı kabul ediyorum ise en dolu bence duyulan bölüm de bu. Bu şekilde diyebilirim yani, açıklayabilirim mesela.
0: Solo keman Ahmet Selim Yağlı.
1: Ahmet Selim Yağlı, evet, çok yakın, çok sevdiğim bir kemancı kendisi. Ve bu eserin çalındığı konserde de biz ilk defa Duo Resonantia adı altında ilk defa bir keman piyano resitali verdik. Ahmet de bu eserin ilk seslendirişini yaptı. İşte eseri biz o senenin başından beri çalışıyorduk. Eylül'den beri çalışıyorduk. Hatta ben eserin ilk taslaklarını Ahmet'e ta lisans kompozisyon konseri bitince Mayıs, Haziran gibi atmıştım kendisine. Ahmet

0: sesleri çok iyi özümsedi. Çok iyi çaldı ve bence konserde de çok güzel bir son çıktı.
1: Evet, şimdi dinliyoruz bu kaydı, bu güzel kaydı. Yiğit Yüksel'in Opus 8, birinci solo keman için
0: Evet,
1: yazdığı
0: Solus 1.
1: sonatı. Solus 1'i dinliyoruz. Ahmet Selim Yağlı seslendiriyor.

0: Yiğit Yüksel'in Opus 8 solo keman için yazdığı Solus 1 adlı eseri dinledik. Ahmet Selim Yağlı seslendirdi kemancı. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bir eserimiz daha var elbette. Bu da sanıyorum senin için önemli bir eser. Evet. Opus 12'ye geldik
1: Opus 12.
0: Artık.
1: Evet. Bu da bir konservatuar ünlü eser.
0: Keman ve piyano için sonat. Biraz anlatmanı isteyeceğim eserini.
1: Tabii ki. Ya keman ve piyano için sonat geçen senenin aksine gayet salt müzik. Programı bir ya da birine atıfı olmayan bir müzik. Özellikle de buna gayret etmeye çalıştım müziği yazarken. Bu konserde kemancı Senanur Türel ile beraber birinci bölümünü seslendirdik. Bu da lise kompozisyon konserinde bu eserin seslendirilişi gerçekleştirildi. Ben ve Senanur tarafından. Eser klasik sonatlarda olduğu gibi birinci bölümü sonat allegrosu formunda. Ya eser tabii ki de çok şakacı bir karakterle başlıyor. İlk başta bu çok daha akıcı bir karakterdi ilk taslaklarda. Bunu daha şakacı bir karaktere kesik kesik dönüştürdüm sonra. Köprüde ve kodada hiç tematik materyal olmadığını da burada belirteyim. Bu klasik eserlerin aksine. Çünkü burada aslında benim amaçlamak istediğim hem köprü hem kodada. Mesela köprüde, ekspozisyonun köprüsünde ikinci temanın dokusuna alıştırmak için. Tema koymadım, daha dokusal bir şey. Ve ekspozisyonun kodasına da development'ın dokusunu alıştırmak için bir tematik bir şey yazmadım. Yani bu şekilde açıklayabilirim bölümü. Çünkü gayet salt müzik. Çok program müziği niteliğinde müzik değil.
0: Eserin birinci bölümünü dinleyeceğiz şimdi. Evet. Biraz sonra dinleyeceğiz ama ben bundan sonraki bestelerini bilmiyorum. Herhalde sırada var epeyce.
1: Tabii ki.
0: Yani ben yazıda söz etmiştim Mehmet Gökhan Bağcı'nın. O yazılmaya devam ediyormuş.
1: Devam ediyor. Min Rokif Suite'i.
0: Evet.
1: İlk başta solo viyonosa için planladım. Daha sonra solo viyonosa'nın arkasına sabit medya eklediğim ve yeni bir sistem de oluşturdum diyebilirim aslında elektronik müzikte. Elektro Continuo. Biliyorsunuz barok müzikte her zaman kullanılan bir basso continuo dediğimiz bir sistem vardır. Benim elektro continuo'da amaçladığım elektronik müzik sistemi her şeyin belirli, aleatorik veya normal bir düzene bağlı kalması. Belirli katmanlar üzerine aynı şeylerin elektronik tüm ses dosyası boyunca ilerlemesi ve bir hipnoz etkisi yaratması. Tüm bölümlerde aslında gayet net görülüyor. Notada da zaten notaya aldım violoncelci. Yani şey olsun, yani net gözüksün diye. Yani böyle küçük sistem oluşturdum diyebilirim. Premieri olunca da kesinlikle güzel bir etki yaratacaktır eminim. Geçen sene size bahsettiğim Opus 11 konçerto evet. Vardı hatırlıyorsunuz. Onu Bilkent yarışmasına gönderdim. Maalesef derece alamadı ama benim için çok büyük bir tecrübe oldu.
0: Uluslararası bir yarışmaydı.
1: Uluslararası bir yarışmaydı ve çok tecrübeli kazananlar oldu. Orada birincilik ödülünü Emircan Pehlivan aldı. Çok adı da söz edilen bir besteci yurt dışında. Avrupa'da okuyor şu an. İkincilik ödülünü Kolombiya'dan bir besteci Juan Sebastian Cardino Ospina diye hatırlıyorum. O da çok iyi bir konçerto ortaya koydu. Üçüncülükte konservatuvarımızın mezunu Arda İşkol.
0: Evet,
1: o ödülü aldı, üçüncülük ödülünü. Evet. Ben ödül alamasam bile çok büyük bir tecrübe oldu benim için.
0: Katılmak önemli.
1: Katılmak çok büyük bir tecrübe oldu. Onur Hoca'yla da çalıştık hatta eseri ufaktan.
0: Bundan sonraki yarışmalarda olacaktır mutlaka.
1: Evet, yarışma araştırıyorum şu an.
0: Evet, tahmin ediyorum. En son eserden bir an önce söz etmiştik. Opus 12, keman piyano sonatının ilk bölümünü dinleyeceğiz son olarak. Senanur Türer, kemancı ve Yiğit Yüksel piyanoda. Çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Her zaman bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını Primitive Vista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları. 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu ile birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Diamond Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimiz Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 Sayfa 1. Basım Haziran 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

sit at the edge of my bed as darkness shades me.

0: Korsan Klasik.
1: Fanfar reverans pansehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Dame Myra Hess, 12 yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik Akademisi'ne giren 17 yaşında efsanevi orkestra şefi Sir Thomas Beecham'la sahne alan İngiliz piyanist Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Ulusal Galeri'de verdiği bir dizi konserle ünlüdür. Savaş sırasında bombalar isabet eder korkusuyla Londra'daki müzik mekanları kapatılmış, Hess Ulusal Galeri'yi öğle arası konserlerine ev sahipliği yapmak için kullanma fikrini ortaya atmıştı. Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçaklarının hedefi olmamak için tüm konser salonlarının gece karartıldığı bir dönemde Londra bombardımanı sırasında 6 yıl boyunca yaklaşık 2000 öğle konseri düzenleyerek büyük üne kavuştu. Konserler Trafalgar Meydanı'ndaki Ulusal Galeri'de yapıldı ve Hess'in kendisi de bu konserlerin 150'sinde sahne aldı. Londra halkının moralini yüksek tutmaya yaptığı bu katkıdan dolayı Kral 6. George 1941'de ona Britanya İmparatorluğu nişanının Dame Commander unvanını verdi.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını Primitive Vista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Ufak Dedikodusu.
1: Mozart sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış. Bariton Leonard Warren, 1960 yılında Metropolitan Operası'nda Verdi'nin "Morir Tremenda Cosa" (Ölmek Çok Önemli Bir Şey) aryasını seslendirmeyi bitirdiği sırada sahnede hayatını kaybetmiş.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Keman konçertoları içinde en zengin ve en baştan çıkarıcı olanı Max Bruch tarafından yazılmıştır. Joseph Joachim.

Müziksever de Max Bruch'la ilgili bir şeyler söylediğinizde onlardan duyacağınız ilk söz keman konçertosu olacaktır. Bestelenişinden bu yana Bruch'un keman konçertosuna yönelik ilgi hiç azalmadı. Hatta bestecinin cenazesinde dahi konçertonun o muhteşem adagio bölümü çalınmıştı. Alman besteci yaşadığı yıllarda büyük ün yapmıştı ama ölümünden sonra birkaçı dışında hemen hemen tüm eserleri unutulup gitti. İşin asıl ilginç yanı Max Bruch çok iyi bir piyanisti ama en sevdiği enstrüman keman olduğu için piyanist Bruch ruhumuzu doyasıya besleyen en duygulu sayfalarını keman için bestelemişti.

Piyano müziğim sıkıcı ve önemsiz. 10 yıldır piyano için tek bir nota bile yazmadım. Aslında enstrümanla ilgilenmediğim için piyano için hiçbir şey yaratamıyorum. Max Bruch'un mektuplarındaki piyano hakkındaki olumsuz görüşlerini okurken ve hayatının sonlarına doğru yazdığı iki piyano ve orkestra için La bemol minör konçertosunu dinlerken bunların aynı kalemden çıktığına inanmak zor. Bu konçerto Amerikalı piyano ikilisi Sutro kardeşlerin siparişi üzerine bestelenmişti ama daha ziyade bestecinin onların piyano çalışından etkilenmesi konçertonun bestelenmesinin ana nedeni olmuştu. Konçerto aslında ork ve orkestra için yazılmış bir suite'in yeniden ele alınışıydı. Ancak zaman içinde eser daha tuhaf değişimlere maruz kaldı. Sutro kardeşlerin eserin üzerinde Bruch'tan habersiz başka değişiklikler yapmalarının ardından 50 sene boyunca eser unutulmaya yüz tuttu. Neyse ki konçertonun özgün kopyaları meydana çıktı ancak eserin değeri tartışılmaya devam etti. Ama neticede iki piyano için konçerto müzik dünyasına geri dönmüştü.

Kariyerinin sonlarına doğru Buru, Hamburg Konservatuvarı'nda teori öğretmeni ve yetenekli bir klarnetçi olan oğlu Max Felix için iki eser yazdı. Opus 83, klarnet, viola ve piyano için 8 parça ve klarnet, viola ve orkestra için Opus 88, konçerto. Buru, alto ses aralığının yumuşak tınısını çok sevdiği için her iki eserde de klarneti viola ile birleştirdi. Bruch'un klarnet konçertosu neredeyse hiç bilinmiyor ancak 8 parça günümüzde yeniden ilgi görüyor. 8 parça Bruch'un 42 yıl boyunca hiç oda müziği eseri bestelememiş olmasının ardından oda müziğine dönüşünde temsil ediyordu.

Bu ruh 80. yaş gününü huzur içinde geride bırakırken yaratıcı çabalarının geç bir döneminde oda müziğine geri dönmeyi seçti. İki yaylı çalgılar beşlisi ve bir yaylı çalgılar sekizlisi besteledi. Öldüğünde bu eserler henüz yayınlanmamıştı ve nihayet yayınlandıklarında da opus numaraları olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh, enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde müziğin orkestra tınısına yaklaştığı birçok pasaj yer aldı. Olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh, enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta varlıklarıyla onur duyduğumuz genç sanatçılarımızdan gerçekten çok geçmiş sanatçıyla birlikteyim. Henüz 2010 yılında doğduğunu söylersem herhalde ne kadar genç olduğunu 16 yaşındasın değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili Yiğit Yüksel'le birlikteyiz. Yiğit hem piyanist hem besteci. Onun müzik yaşamını konuşacağız elbette. Fakat ben onu geçen yıl çok sevgili Onur Özmen'in kompozisyon öğrencisi olarak tanıdım. Ve sevgili Onur buraya programa konuk olarak geldiğinde Yiğit'in çaldığı bir bestesini getirmişti.
1: Evet.
0: O sıralarda yani 3-4 Mayıs 2025'te İPA'nın Uluslararası Piyano Profesyoneller Birliği'nin piyano yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olduğunu
1: Evet, Türkiye ayağında birinci oldum.
0: Gördüğüm zaman bir dergide yazıyorum. O dergiye konuk olmasını istemiştim ve uzun uzun müzik yaşamını da öğrenmiştim. Bu hafta onu ikinci kez birinci olunca aynı yarışmada ve bir de altın madalya alınca programa davet etmeye karar verdim. Hoş geldin Yiğit'ciğim.
1: Hoş buldum Neşe Hanım. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi de biraz önce de söz ettim. Başlayalım müzik eğitiminden diye. Samsun doğumlusun ve 2010
1: 2010
0: doğumlusun.
1: doğumluyum, evet.
0: Samsun'da başlıyor müzik yaşamın, değil mi?
1: Evet.
0: İstersen oradan başlayalım. 19 Mayıs Üniversitesi Devlet
1: Tabii ki.
0: Konservatuarı.
1: Aslında ondan da önce başlıyor normalde. Şöyle anlatabilirim. Benim büyük kuzenimin bana verdiği bir kırık org vardı. Onunla oynayarak ben müziğe başladım. Annem ve babam bunu fark etti ve benim okulumun müzik öğretmenine bir piyano kursuna yazdırdı. Hala o zamanlar hobi olarak yapıyordum. Sonra benim absolut kulak olduğum bir yemek sırasında keşfedildi. Oradan da işte 19 Mayıs Üniversitesi Konservatuarı'nda çok kıymetli Profesör Olga Asanova hocamız vardı. Onunla işte 8-9 yaşından 13 yaşına kadar bir 5
0: 5,
1: yıllık bir
0: evet.
1: süreçte onunla çalıştım. Çok minnettarım kendisine. Benim tüm müzikal temelim, tüm işte kulak doğaçlama her şeyi ben Olga Hoca sayesinde öğrendim. O yüzden çok müteşekkirim kendisine. Ve normalde ben son senede, ortaokulun son senesinde hem Bilkent'in hem de Hacettepe'nin piyano bölümleri için hazırlanıyordum. Olga Hoca ile de çalışmalarımız o yöndeydi. Daha sonra Hacettepe'de lise kompozisyon bölümünün yeniden açıldığını öğrendim. İşte o sıralar bizim arkadaşımız Ares Altıkulaç orayı kazanmıştı. Yeniden bölüm açılmıştı.
0: Hem piyanoya hem kompozisyona çalışıyordun değil mi o ara?
1: Evet, o sıralar
0: Hazırlanıyordun.
1: aynen. Yani kompozisyon beste olarak yani kendi bir şeyler karalıyordum. Şimdiki gibi değildi tabii. Sonra Olga Hoca ile konuştuk bunu. Tamam, buraya hazırlanalım dedi madem öyle. Buraya hazırlanmaya başladım. Sonra işte Onur Hoca ile de çalıştık. Buraya hazırlandım kendisiyle. Sonra 2024 yılında girdim sınava ve konservatuvarın kompozisyon bölümünü lisede kazanmış oldum.
0: Yani 2 yıl öncesinden söz ediyoruz.
1: Tabii 2 yıl, 3 yıl falan geçti yani.
0: Evet,
1: 2-3 yıl
0: evet.
1: geçti.
0: Gerçekten büyük başarılar var. Onlardan o yarışmadan da söz edeceğiz elbette ama
1: Tabii.
0: ben öncesinde pek çok piyanisten, hepimizin tanıdığı piyanistlerden ustalık sınıflarım var, değil mi? Onlardan
1: Evet.
0: dersler almışsın. Senin için önemli olan hepsi önemli mutlaka ama
1: Kesinlikle.
0: yani Emre Şen, Gülsün Onay görüyorum buradan. Bir Gülnara Azizova, ona bir ayırıyorum. Ona özel bir yer verelim. Çünkü onu sanıyorum elemelerden sonra ilk yarışmanın
1: Evet.
0: elemelerini kazanınca final aşamasından önce mi ders almıştın?
1: Evet, onunla final aşamasından önce şey yaptım, çalıştım kendisiyle. Oraya finale kadar hazırlandım ben kendi şeyine, Gülnar Hoca'yla. Ondan sonra da işte burayı kazandım. İPBA Türkiye'nin birinin altın madalyasını kazandım. Kendi grubumda uluslararası yarışmaya hak kazanınca da yine bu sene de Gülnar Hoca ile çalışmaya devam ettim ben. Bu programla beraber Beethoven Listrauta programıyla ve yine uluslararası finale de onunla hazırlandım ben.
0: Evet, şimdi biraz belki çabuk geçtik ama bu değerli piyanistlerle hangi yıllarda nasıl çalıştın? Onlardan da söz edelim.
1: Tabii ki. Benim ilk masterclass deneyimim aslında 2023 yılında ben ADS İzmir Gülsün Onay Piyano Yarışması'nda ilk katıldım piyano yarışmasında. Orada böyle küçük küçük masterclasslar oldu. Orada Emre Hoca vardı. Emre Şen, Gülsün Onay ve Hande Dağ Kılıç vardı. Onların hepsiyle böyle küçük küçük masterclasslar olmuştu. İlk deneyimim onunla oldu. Daha sonra aynı sene Gümüş Gülsün Hoca'nın özel davetiyle gittim ben o sene.
0: Olivier Gardon var galiba
1: Olivier
0: orada.
1: Gardon, Gabor Farkas ve yeniden Gülsün Hoca'yla, Gülsün
0: Evet.
1: Onay'la 13 gün boyunca masterclasslar yaptık. Daha sonra önce işte Emre Hoca'yla bir masterclass, Sanıyorum 2021 Aralık gibi olması lazım. Bir sonraki hafta da İbrahim Yazıcı'ya gitmiştik. İbrahim Yazıcı'nın piyano masterclass'ına gitmiştik. Yani bu şekilde Emre Hoca'yla da yakın zamanda çalışmışlığımız var. Aslında yarışma öncesi iki kere gittim ben Emre
0: Evet,
1: Hoca'ya. Onda
0: evet.
1: çok büyük katkıları oldu tabii ki de
0: Evet.
1: yorumuma.
0: Bu biraz sonra dinleyeceğimiz eserinde de büyük katkısı var sanıyorum
1: Kesinlikle.
0: kayıt aşamasında.
1: Evet, kayıt aşamasında.
0: Bu eserden biraz söz edelim mi?
1: Tabii
0: Bu
1: ki.
0: Finlandiyalı çok ünlü bir besteci. Sibelius'tan sonra ikinci
1: Evet,
0: bildiğimiz.
1: Sibelius'tan sonra ikinci Finlandiyalı büyük diyebileceğim bir besteci. Ben dünyanın da diyebileceğim besteci Rautavaara. Yakın zamanda ölen besteci, 2016 civarlarında ölüyor. Doğum yılını çok hatırlayamadım. Ya Rautavaara Finlandiya kültürünü de aslında kendince yansıtmayı seven bir besteci. Tıpkı Sibelius gibi. Ama çağdaş bir anlamda şu anki modern müzik diye dediğimiz anlamda bence çok üst düzey yansıtabilen bir besteci. Simetri takıntısı olan bir besteci aslında, simetriye çok sevgisi olan bir besteci. Hatta bir eserinin program notunda da anlatıyor bunu. Narcissus eserinin program notunda anlatıyor. Simetriye sevgisini işte Sibelius Akademi'ye girdiği andan başladığını söylüyor ve böylece Narcissus'u yazıyor, simetrik eser. Daha sonra işte simetrik prelütler gibi eserlerini yazıyor ve piyano için ayrı, orkestra, oda müziği, operalar, senfoniler, çok büyük bir, geniş bir kataloğu var ve bence çok büyük bir Finlandiyalı, neyse yani Finlandiya'dan çıkmış en büyük ikinci besteci diyebiliriz.
0: Evet, bu yarışmanın finalinde Beethoven, Liszt ve Rautavaara var. Onların
1: Evet.
0: eserlerini seslendirmişsin. Şimdi yarışma performansını dinleyeceğiz. Bu ikinci sonat
1: Evet,
0: değil
1: ikinci
0: mi?
1: piyano sonatı.
0: İkinci piyano sonatı The Fire
1: The
0: Sermon.
1: Fire Sermon.
0: Evet, onu dinleyelim. Çok hoş bir eser bu arada.
1: Kesinlikle.
0: Çok hareketli başlıyor. Tabii doğal olarak biraz yavaşlıyor ama sonunda da yine enerjik
1: Patlayıcı
0: bitiyor.
1: bir patlayan bir
0: Bitiyor.
1: müzik.
0: Dinliyoruz. Sonra sevgili Yiğit Yüksel'le söyleşimize devam edeceğiz.

0: Finlandiyalı besteci Rautavaara'nın ikinci piyano sonatını dinledik. The Fire Sermon, Yiğit Yüksel'in birinci yarışma birincisi altın madalya yarışmasındaki performansıydı. Yiğit Yüksel'le söyleşimize devam ediyoruz. Ben burada ailenden söz etmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Ki,
0: anne
1: ki,
0: babadan
1: ki.
0: Söz etmek istiyorum. Onların emekleri çok büyük. Çünkü seninle birlikte Samsun'dan Ankara'ya geldiler ki öncesinde de senin her türlü ustalık sınıfında onlar da vardı.
1: Evet.
0: O aşamalardan söz eder misin? Sanıyorum konservatuvara başlamadan önce de onlar seninle birlikteydi.
1: Evet. Yani tabii ki de her zaman annem babam çok destek çıktı, fedakarlık yaptı ama en büyük fedakarlığı, en büyük emeği bence babam verdi diyebiliriz. Çünkü babam tüm her şeyi, ben daha çok bilmediğim için o zamanlar her şeyi babam araştırdı. Kontağı o kurdu, masterclasslara onunla gittik. Şeyi de anlatayım hatta size. Ben Onur Hoca ile konservatuar hazırlığına 2024'ün Şubat'ına başladım. Sınava kadar biz çalıştık, Haziran'a kadar. Ve biz Samsun'dan Ankara'ya her hafta sonu, her cumartesi günü gece 3'te kalkardık. Ve işte 6 saatlik bir araba yoğunluğuyla Ankara'ya giderdik. Orada işte bir yemek yiyip dinlenip 2 saatlik bir ders yapardık Onur Hoca'yla. Sanıyorum işte 11'de başlardık, 1'de biterdi. 1'de yola çıkardık, 1-6 saat daha geri
0: Evet.
1: oradan arabayla Samsun'a dönerdik. Babam
0: Evet.
1: her zaman en büyük destekçimdi ve şeyim, en büyük fedakarlıkları o yaptı. Annemin emeği zaten ayrı, şüphesiz tabii ki
0: Evet,
1: de
0: evet, evet.
1: psikolojik anlamda da burada da bahsetmiş olayım. Annem hem 20 yıllık bir öğretmen, aynı zamanda aile danışmanı. Hem de işte hem sosyoloji mezunu, psikoloji kavramlarında da alanlarında da aslında çok bilgili bir insan. Bu süreçte çok çok yardımcı oldu psikolojik
0: Evet,
1: anlamda.
0: evet.
1: Yani anne babama her zaman müteşekkirim, her zaman minnettarım bu
0: Evet, biz
1: konuda.
0: de teşekkür ediyoruz. Gerçekten senin yetişmende çok büyük
1: Kesinlikle.
0: emekleri var. Şimdi sevgili Yiğit'in kayıtları, çok güzel kayıtları getirmiş. Artık bundan sonra sanıyorum bestelerini
1: Artık bundan
0: dinleyeceğiz.
1: sonra beste hakkında
0: Evet.
1: konuşacağız.
0: Şimdi Opus 2.
1: Evet.
0: Yani Opus 1, Opus 2 şu anda bayağı Opus 33'e mi geldi?
1: 33. Evet, 33'ü
0: 3-3.
1: yazıyorum.
0: Yani 2 senede korkunç bir ilerleme. Yani Hacettepe'nin gerçekten bu bölümün çok büyük etkisi oldu mutlaka.
1: Her zaman çizdi. Yani %100 gerçekten çok
0: Onur
1: çok büyük
0: Hoca'nın,
1: etkisi.
0: Onur
1: Onur Hoca'nın.
0: Özmen'in.
1: Evet.
0: Yani gerçekten öyle. Opus 2 birinci sonatın bölümlerini dinleyeceğiz biraz sonra. Anlatır mısın bize nasıl bir eser bu?
1: Tabii ki ya, Opus 2 piyano sonatına ben şöyle bir fikirle yola çıktım. Kendi dilimi hala oluşturmaya çalışıyorum tabii. Her bölüm belirli bir besteciye saygı niteliğinde, bir atıf niteliğinde. Yani tabii ki de tarz kopyalama ya da aşırtma değil. Ama bir atıf niteliğinde, yani bu bestecilere ne kadar benzeyip kendi dilime nasıl yansıtabilirim diye kendi isteğimle.
0: Etkileniyorsunuz mutlaka.
1: Kesinlikle çok büyük öykünme var yani tüm bölümün genelinde böyle. Birinci bölümün şaka adı ve Shostakovich ve Haçaturyan'a saygı niteliğinde bir bölüm. Shostakovich'in bu sarkastik şakası Auskerzando karakterini tamamen yansıtmaya çalıştığım bir bölüm. Kesinlikle birinci tema ve köprü kısmında serginin. İkinci temada Haçaturyan kısmına giriyoruz. Haçaturyan'ın biliyorsunuz işte Spartaküs ve Frigyalo Ajaccio'da kullandığı karakterler, daha sentimental eserlerinde kullandığı o duygusal insanın içine işleyen karakterleri de ikinci temada yansıtmaya çalıştım. Koda da, tabi serginin kodasında ilk defa makamsal bir etki giriyor. Sol elde hüzzam tetrakorduyla, yani fa diyeze aktardım, fa diyez, sol, la, si bemol, bu hüzzam tetrakorduyla gelişen bir tema var burada, daha var var. Gelişmede bunlar karışıyor, yeni temalar geliyor. Hatta gelişmenin sonunda küçük bir türkü var, kesinlikle duyulacaktır, anlaşılacaktır. Ve yeniden sergiye bu şekilde dönüyoruz birinci bölümde. İkinci bölüm Rautavaara'ya saygı niteliğinde.
0: Öyle mi?
1: Evet. Rautavaara'da tabii ki en etkilendiğim dönemlerden bir tanesiydi o zamanlar. Çünkü konçertosun, işte birinci konçerto, Narcissus, Etütler, işte Manhattan Trilojisi, hep bu eserleri dinlediğim dönemlerdi. Rautavaara'nın simetri ve fraktallara en çok takıntısı vardı. Bunu da işte hem zaten formun simetrisi ABA, hem de o fraktallar kısmında işte her bölme, her A işte A ve B bölmesi kendi içinde bir üç bölmeli şarkı formunda ayrılıyor. Bu da işte buradaki fraktal hissini en azından formal olarak yansıtmaya çalışıyorum. Üçüncü bölüm rondo ise Stravinsky ve Ligeti. Bu dönem en çok dinlediğim eserlerden bir kere Stravinsky Ateş Kuşu Balesi ve Bahar Ayini Balesi. Hatta o zamanlar neredeyse ezberlemiştim, sürekli dinliyordum. Ve Ligeti'nin de işte her türlü eserini dinliyordum. Ligeti çok, yani belirli dönemleri olan polistilist diyebileceğimiz bir besteci aslında. Onun Rumen konçertosu var, orkestra için çok dinliyordum. Ve aslında eserin karakteri, temanın karakteri, özellikle A temasının karakteri çok Rumen konçertosuna benziyor. Stravinsky'e atıf olan kısım ise polimodalite. Stravinsky polimodalite ve politonalite çok kullanan bir besteci. Eşlik ve ezgi aslında iki ayrı modda burada kullanıyoruz. B bölmesinde daha koyu bir vals fikri, benim aslında orada yazmak istediğim ama daha sonra şey yaptığım bir kış tabağı. Aslında çok kış tabağı şeyi gibi başlayan bir vals fikri var. Yeniden A bölmesi zaten gayet benzer. C bölmesi daha karanlık, daha nabız üstüne yazılmış bir bölüm. Bu artık kendi özgün yazdığım bir şey. Burada çok bir atıf yok. Sonra A'ya aynı şekilde geri dönüyoruz. Bu şekilde açıklayabilirim.
0: Evet, çok güzel açıkladın gerçekten. Ben hiç araya girmedim. O kadar bilerek anlatıyorsun ki ya, yani gerçekten özümsemişsin artık eseri. Öyle geliyor gerçekten. Dinleyince de sanıyorum dinleyicilerimize öyle gelecek. Biz eserin birinci ve üçüncü bölümlerini dinleyelim şimdi. Yiğit Yüksel eserini kendisi seslendiriyor.

0: Yiğit Yüksel'in birinci piyano sonatının Opus 2 değil mi? Birinci piyano
1: Evet.
0: sonatının birinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Yiğit Yüksel kompozisyon eğitimine devam ediyor. Hacettepe
1: Evet, aynen.
0: Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda. Onur Özmen'in kompozisyon öğrencisi.
1: Öğrencisiydi,
0: Onun
1: evet.
0: dışında piyano öğrencin piyano eğitimini kim veriyor?
1: Yardımcı piyano eğitimim şu anda doktor öğretim görevlisi Melis Soyer Sanataç. Kendisiyle ikisini devam ediyorum. Solfej ve armoni derslerimize de Mustafa Burak Soykan hocamız giriyor şu an.
0: Onlarla devam.
1: Devam.
0: Lise 2, önümüzdeki yıl lise 3
1: Lise
0: mü?
1: 3 olacağım,
0: 3
1: evet.
0: olacak, evet. Çok genç olduğunu söylemiştim. Yani yolun açık olsun
1: Yani çok
0: gerçekten.
1: teşekkür ederim.
0: Yani gerçekten çok önemli. Şimdi bestelerini dinliyoruz çünkü birer birer.
1: Evet.
0: Sırada Opus 8'e geldik.
1: Evet.
0: Solus, ne demek solus? Biraz soloyla ilgili tek başına
1: Evet.
0: filan gibi mi?
1: Onda solus, normal solus 3 parçalık bir eser döngüsü. Bu eser dinleyeceğimiz şimdi solus 1 solo keman için. Solus'un Latince çevirisi Türkçe yalnızlık. Ve benim burada en çok yansıtmaya çalıştığım aslında yansıtmayı amaçladığım şey yalnızlığın işte belirli psikolojik seviyelerde nasıl hissedildiği, nasıl insana işlediği diyebilirim. Eser arka arkaya bağlanan 4 kısa bölümden oluşuyor. Toplamda 8 dakika falan galiba.
0: Solo keman
1: Solo
0: için
1: keman için yazıldı.
0: yazılmış.
1: Birinci bölüm intus içe doğru demek Türkçe'de. Eserin çekirdeği olan 3 notalık motifi ilk başta tanıtıyorum orada. Sol, mi, bemol, la. Tüm eser boyunca da diğer bölümlerde de duyulan bir motif. Eserin bir çekirdek motifi. Burada ilk başta yalnızlığın kabullenilişi. Artık insanların biraz da böyle hikayesel bir kurgu vardı aklımda. İnsanların işte merkez karakterden yavaş yavaş ayrılıp artık tamamen kimse yok. Tek bir kişi olarak anlatılması. İşte bunu fark ediyor önce. Sonra bunu fark edip kendine kızıyor, sinirleniyor. En sonunda bir sessizlik. Ufaktan bir kabulleniş var sonra hala aynı bölümde. Sonra yeniden 3 motif, 3 notalık motif yeniden geliyor. İkinci bölüm fraktura, sinirlenmenin yeniden gelmesi. Artık burada iyice aynaya bakıp aynayı kırma seviyesinde bir sinirlenme görüyoruz. Ayak vurma, çeyrek tonlar gibi de perküsif efektler de var. Üçüncü bölüm solilokuyum, iç monolog demek. Aslında kendi kendine bir diyalog. İki zıt karakter de var aslında. Çoğu en kısa bölümü bu solilokuyum ama iki zıt karakteri bir şekilde göstermeye çalıştım. Dördüncü bölümde esere ismini veren bölüm Solus. Artık burada yalnızlığın iyice kabullenilişi ve ebedi huzura dönüş. Artık iyice arkama yaslanıyorum. Ben yalnızlığı kabul ediyorum ise en dolu bence duyulan bölüm de bu. Bu şekilde diyebilirim yani açıklayabilirim eseri.
0: Solo keman Ahmet Selim Yağlı.
1: Ahmet Selim Yağlı, evet, çok yakın, çok sevdiğim bir kemancı kendisi. Ve bu eserin çalındığı konserde de biz ilk defa Duo Resonantia adı altında ilk defa bir keman piyano resitali verdik. Ahmet de bu eserin ilk seslendirişini yaptı. İşte eseri biz o senenin başından beri çalışıyorduk, Eylül'den beri çalışıyorduk. Hatta ben eserin ilk taslaklarını Ahmet'e ta lisans kompozisyon konseri bitince Mayıs, Haziran gibi atmıştım kendisine. Ahmet eseri çok iyi özümsedi. Çok iyi çaldı ve bence konserde de çok güzel bir son çıktı.
0: Evet, şimdi dinliyoruz bu kaydı, bu güzel kaydı. Yiğit Yüksel'in Opus 8, birinci solo keman için
1: Evet,
0: yazdığı
1: Solus 1.
0: sonatı, Solus 1'i dinliyoruz. Ahmet Selim Yağlı seslendiriyor.

0: Yiğit Yüksel'in Opus 8 solo keman için yazdığı Solus 1 adlı eseri dinledik. Ahmet Selim Yağlı seslendirdi kemancı. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bir eserimiz daha var elbette. Bu da sanıyorum senin için önemli bir eser. Evet. Opus 12'ye geldik
1: Opus 12.
0: Artık.
1: Evet. Bu da bir konservatuvar ünlü eser.
0: Keman ve piyano için sonat. Biraz anlatmanı isteyeceğim eserini.
1: Tabii ki. Ya keman ve piyano için sonat geçen senenin aksine gayet salt müzik. Programın bir ya da birine atıf olmayan bir müzik. Özellikle de buna gayret etmeye çalıştım müziği yazarken. Bu konserde kemancı Senanur Türel ile beraber birinci bölümünü seslendirdik. Bu da lise kompozisyon konserinde bu eserin seslendirilişi gerçekleştirildi. Ben ve Senanur tarafından. Eser klasik sonatlarda olduğu gibi birinci bölümü sonat allegrosu formunda. Ya eser tabii ki de çok şakacı bir karakterle başlıyor. İlk başta bu çok daha akıcı bir karakterdi ilk taslaklarda. Bunu daha şakacı bir karaktere kesik kesik dönüştürdüm sonra. Köprüde ve kodada hiç tematik materyal olmadığını da burada belirteyim. Bu klasik eserlerin aksine. Çünkü burada aslında benim amaçlamak istediğim hem köprü hem kodada. Mesela köprüde, ekspozisyonun köprüsünde ikinci temanın dokusuna alıştırmak için tema koymadım, daha dokusal bir şey. Ve ekspozisyonun kodasına da developmanın dokusunu alıştırmak için bir tematik bir şey yazmadım. Yani bu şekilde açıklayabilirim bölümü. Çünkü gayet salt müzik. Çok program müziği niteliğinde müzik değil.
0: Eserin birinci bölümünü dinleyeceğiz şimdi. Evet. Biraz sonra dinleyeceğiz ama ben bundan sonraki bestelerini bilmiyorum. Herhalde sırada var epeyce.
1: Tabii ki.
0: Yani ben yazıda söz etmiştim Mehmet Gökhan Bağcı'nın. O yazılmaya devam ediyor.
1: Devam ediyor. Mean Rocky Suite'i.
0: Evet.
1: İlk başta solo viyonosa için planladım. Daha sonra solo viyonosa'nın arkasına sabit medya ekledim. Ve yeni bir sistem de oluşturdum diyebilirim aslında elektronik müzikte. Elektro Continuo. Biliyorsunuz barok müzikte her zaman kullanılan bir basso continuo dediğimiz bir sistem vardır. Benim elektro continuo'da amaçladığım elektronik müzik sistemi her şeyin belirli, aleatorik veya normal bir düzene bağlı kalması. Belirli katmanlar üzerine aynı şeylerin elektronik tüm ses dosyası boyunca ilerlemesi ve bir hipnoz etkisi yaratması. Tüm bölümlerde aslında gayet net görülüyor. Notada da zaten notaya aldım violoncelci. Yani şey olsun, yani net gözüksün diye. Yani böyle küçük sistem oluşturdum diyebilirim. Premieri olunca da kesinlikle güzel bir etki yaratacaktır eminim. Geçen sene size bahsettiğim Opus 11 konçerto vardı, hatırlıyorsunuz. Onu Bilkent yarışmasına gönderdim. Maalesef derece alamadı ama benim için çok büyük bir tecrübe oldu.
0: Uluslararası bir yarışmaydı.
1: Uluslararası bir yarışmaydı ve çok tecrübeli kazananlar oldu. Orada birincilik ödülünü Emircan Pehlivan aldı. Çok adı da söz edilen bir besteci yurt dışında. Avrupa'da okuyor şu an. İkincilik ödülünü Kolombiya'dan bir besteci Juan Sebastian Cardino Ospina diye hatırlıyorum. O da çok iyi bir konçerto ortaya koydu. Üçüncülükte konservatuvarımızın mezunu Arda İşkol.
0: Evet,
1: o ödülü aldı, üçüncülük ödülünü. Evet. Ben ödül alamasam bile çok büyük bir tecrübe oldu benim için.
0: Katılmak önemli.
1: Katılmak çok büyük bir tecrübe oldu. Onur Hoca ile çalıştık hatta eseri ufaktan.
0: Bundan sonraki yarışmalarda olacaktır mutlaka.
1: Evet, yarışma araştırıyorum şu an.
0: Evet, tahmin ediyorum. En son eserden biraz önce söz etmiştik. Opus 12, keman piyano sonatının ilk bölümünü dinleyeceğiz son olarak. Senanur Türer, kemancı ve Yiğit Yüksel piyanoda. Çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Her zaman bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı ilk olarak neoklasik müziği bestecisi Stefan Moccio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümüyle yapacağız. Bu albüm bestecinin de cümleleriyle aslında oyunun inceliklerini öğrendiği bir çıraklık döneminin portresiymiş. Kendi cümleleriyle biraz anlatayım. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Para, imaj ve sessiz bir zevk üzerine kurulu bir oda. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası. Albümden Melt ve Positano radyolarınızda.

Stephen Mochio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünden Bossa Nova ve I Break Everything I Love isimli eserlerini dinledik. Sırada yeni bir albüme yelken açıyoruz. Bir otel odasından ya da otel lobisinden bambaşka bir varoluşsal krize yolculuk edeceğiz şimdi. Adrian Berenger'in The Creator isimli albümü. Bu albüm gerçekten varoluşsal bir krizin çok epik bir tezahürü bana göre. Bestecinin de deyimiyle yaratıcı kökenlerimizi anlatan bir albüm. Evrenin nasıl geliştiğini ve bu gelişmeyi nasıl hissettiğimizi anlatıyor. Gerçekten bir yaratıcı var mı? Yoksa bu sadece çevremizle ilgili kaygılarımızın bir ürünü mü? Albüm yalnızca kendi içimizde cevaplayabileceğimiz sorularla dolu, demiş besteci. Albümden A Spark radyolarınızda.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden The Creator ve Mercy isimli eserleri dinledik. Mercy, beni, Ola Yaylo'nun eşsiz eseri Northern Lights'a davet etti adeta. Dinler dinlemez aklıma gelen ilk eserdi. Voce Zeyt'in eşsiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

kuzey ışıklarından fantastik bir denize. Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Wild Sea ve A City Where None Live bizlerleydi. Bu merak ve keşif hissini şimdi bırakmak istemiyorum, aksine takip etmek istiyorum. Catherine Finch'in Notes to Self isimli albümünden Adre ve 13 dinliyoruz.

Hugh Pengchen'in Fantasyland albümünden A New Journey bizlerleydi. Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu eserle birlikte Borusan Klasik'te Uyanmıyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanmıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanmıyor Facebook ve Uyanmıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: uyanmıyor.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Hatun geliyor. Hadi kızlar, varın Hatun'u karşılayın. Siz de bir ateş yakın, geceyi ışıkla silin.